karıcı tosarı. Ne karıcı tosarı. Sarışış bir orası. Ne karıcı tosarı.